0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hi everybody. Now cook my boy. Get my guy in the river.